0: Bir kolye cevizini alalım.
1: Bir 14.
0: United Beach East, LA 45, Louisiana, temp tag 204-31693.